0: Zaten şahanlardı. Türkiye'de bu ülkemizden dolayı çok nasıl da bahtiyarız efendim.
1: Ben ayet kuşlarken bu arzuyu dinle kibarım diye muhatap oldum.

Yani vatan aşkı. Parayı vatan keder anne. Ali has salat. Her ruz. Daha rahat be. Bir tabanat azal bir şeyler. Vakt olacak şu. Madem benim için bir azal bir şey. Şakı derin. من نبینید